0: bambasira rabbi alla
1: rahma rediyam
0: nay salati gu rasula
1: rahma rediyam
0: rabbana ka daukaka mana
1: rahma rediyam
0: dalubai muna ta murna
1: rahma rediyam
0: gata sharida ta yi suna
1: rahma rediyam
0: basu baya kan addini
1: rahma rediyam
0: shi yasa a yanzu mun zo zami yo farin cikin mu
1: rahma rediyam bari ci dalu mamu muna yabawa
0: yan uwa ku duba zancan
1: rahma rediyam
0: kowa yana bukata
1: rahma rediyam
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba

0: bambasira rabbi alla
1: rahma rediyam
0: nay salati gurasula
1: rahma rediyam
0: rabbana ka daukaka mana
1: rahma rediyam
0: dalubai muna ta murna
1: rahma rediyam
0: gata sharda tayi suna
1: rahma rediyam
0: basu baya kan addini
1: rahma rediyam
0: shi yasa a yanzu mun zo zani yo farin cikin mu
1: rahma rediyam farin ciki dalu umma mu muna yabawa
0: yan uwa ku duba zancan
1: rahma rediyam
0: kowa yana bukata
1: rahma rediyam
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba ɗaya